gündi, kaçı garibi avgın. Atırsam ömrüm dağladım, kaçı garibi.